0: sinir bay az bay seçireksin bazı çiçeğin bulasın öncem prenoyma gireksin rezin
1: parenterin parenterin parenterin estenderin.
2: The best radio on the internet, for the best readers in the world. Draven's Radio from the Crypt.